0: Şerefi.
1: Ha? Sistemiyor mu? Sistemiyor.
2: Sistemiyor. Mesela tıpa etmiyor.
1: Tıpa etmiyor.
3: Ya problemmiş falan. Ne yapayım?
1: Hı?
3: Ya. Ya tam bir